Kaymaksız polyes geziyor, koşur terine kumunda. Komadniki yesmadanya, kogyanki lavakun engera.

bakmamakla lavim vaziyet volyez keziyet koşur terine bul komar neki yesmadan kokyan ki lavak lavim vaziyet volyez keziyet koşur terine bul.

شاق مرچی زبانه. و الله لامیر کسی هست. وحیا تله. Thank you. Yani bir de sen korlasın çıllar mı ya?